Şehirdur şiir aftırı Big old skit falçe Tahansılar lacer malili Is even era Erheve çileme Stu fechen şi seher valili Eşuls negyante Wunsch no es mere Skal chen warenon lek holte shee